Sensizim çirkinim. Bergus birge, Bergus, Bergus. Gülüyor. Tamam aşağı.

0: Kandidatımız Justin Smith'e gider. Bərimiz yüzümüz koy. Sosyalite kısılmay. Uyanmay. Dansanmış karı oturamız. Kilsin koy. Hayır. Bindir şükür ik.
1: Asap!

Gençsizim şirkenim. Bergüs Birge, Bergüs, Bergüs. Gülüyor. Tamaşa. Kuvanışım az kağıt.